0: Tater nie so uitstryk het. Bal erke döndüp tezrek. Bizden buna tavga kıray ketemiz çıkıp. Sen yalgız özün oyga kaytasın endi. Özün de amandık kısakta. Amandık birinci.
1: Makul canım. Aman sen bak birinci.
2: 沿着河道上去，是通往包扎德尔都牧场唯一的一条牧道，只能骑马走进深山里。陪着霍詹泰老人到都牧场的是他的儿子海纳尔和长孙阿伊肯。阿伊肯是镇上的兽医。翻过这座山，他们家的都牧场就到了。
0: 哎，宝贝儿。Ne yerde bu kum muzdan çıkartın yer var şimdi. Öşürdü öte bir kart. Muz, taygak yer var buna, muz. Kaydaydın yolumuz olsa, bu muzun uzunluğu 100 metreden çoğarak.
2: 转场途中有一段冰雪覆盖的路面，难以骑马走过。
0: Ağaç canatımız bütün var.

0: Bunlar. Açmazsın daha mı açtın?
1: Allah'ım. Buyurun.
0: Bırak. Başlıklar.

0: 为了养好家里的马，壮大自己家的马产业，霍占泰老人还让小儿子哈纳提考取了新疆农业职业技术学院，在那里学习畜牧兽医和现代化马产业专业。今年为了改良家里的马群品种，哈纳提和父亲商量后花费了150,000元从武汉购买了一匹种马。
1: Burundan nesil ayırımız boğan, bırak onların beraber buradan ayırlar. Şimdi buna nak taze kan ayırlar. Memleketin sarıp durmadan ötkün, özünün başında kartoşkası var. Memleketin nesil yetiştirme birliğe ayırı sonunda biz satıp aldık. Islah etip, mal çarvalarını bağıp, kezekteki can bağışlarını dondur onları.
2: Top oldu bu renge şurada. Mesela tokoy kaldım bir kere.

0: 日子一天天过得很快，自从把家里的牲畜转到春牧场，已经过去四个月了。这段时间一共产了55匹小马，400余只小羊羔和50头小牛犊。霍占泰老人的心里乐开了花儿。
1: Al bir yıl bir köktüm ete caksı oldu. Malımız caksı döldüydü. Cılkılarımız da caksı oldu. Kularlık kıstan çıktı. Töl dövde caksı oldu. Yerlerimiz bana sonday kogura çalgın oldu. Sapsar gül görandı.

Ben bu yerde Çolak Delik Bası'daydıken Karagay Orman tavsıldı bana arşa. Ülken tavga gittik. Gerdengey büyüklüğe 2500-2600 metre gerge geldik denizden.

0: 越往山里走，海拔越高，空气越稀薄，山里的天气说变就变。
1: Bizden de jaxsi, balasından da jaxsi ko'rib kelsak bo'ladi. Bizga kuyunmagan yerda jilqisina kuyunib ketadi. Jilqisi sonday jaxsi ko'radi. Biz endi uni hurmatlaymiz. Bizga de o'g'sining jilqini sonday baqib bergan jamon emas qo'y.
0: 虽然霍占泰老人以养马为生，但在他心中，马早已不是单纯维持生计的工具，更多的变成了一种精神寄托。
2: Yalan akşada buraya manman aylanmaydı adam. Akşanın da sen canma karlı olsan, yılkı tülgü degen kolu yetmeydin mal var.